Baba kedi yapıyor adamlar. Stavi gadende. Esek sandı dolanan darani. Takatın aş bilini kura pisuli. Ma postum kuzulanı cava çiçu. Ma biliyo filo busu fina dolu du. Ma biliyo filo busu fina dolu du. Valyo. E tu.